0: 将学习的国通语知识融会贯通，锁定马伊拉复习板块，短时间唤醒您的知识储备。
1: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。新郎，
2: 귀여운
1: 新郎，
2: 귀여운
1: 新娘，
2: 길인잭
1: 新娘，
2: 길인잭
1: 祝福新人，
2: kız yigitni kutluklash
1: 祝福新人，
2: kız yigitni kutluklash
1: 新风尚，
2: yangıcı kayfiyat
1: 新风尚，
2: yangıcı kayfiyat
1: 沟通方便，
2: fikir almaştırış kolaylık buluş
1: 沟通方便，
2: fikir almaştırış kolaylık buluş
1: 邻里关系，
2: koşnular münasibeti
1: 邻里关系，
2: koşnular münasibeti
1: 帅气，
2: kelişken
1: 帅气，
2: kelişken
1: 大喜的日子，
2: kutluk gün
1: 大喜的日子，
2: kutluk gün
1: 新婚快乐，
2: Toyga mübarek bolsun.
1: 新婚快乐。
2: Toyga mübarek bolsun.
1: 百年好合。
2: Bir ömür ecil inak ötüş.
1: 百年好合。
2: Bir ömür ecil inak ötüş.
1: 以武会友。
2: Usul oynap dostlişeş.
1: 以武会友。
2: Usul oynap dostlişeş.
1: 建设美丽家乡，
2: güzel yurt makan kuruş，
1: 建设美丽家乡，
2: güzel yurt makan kuruş，